0: EU Radio.
1: Hey, Anadolu.
2: This is EU Radio.
1: Hayda. Bu da mı tezat tabii? Soyut kafam, soyut bıçak sırtı, soyut fesat. Kuluçkada sarma paranoyan.